akamba bakata mutesi bamata sunrise mwana musoga mutesi yali mwembaliga ndabanda buli mutesi akakemba bana mtani gira yakabanu.